Drive Show. Dusan Badanju Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: qadim bu o'zini ishi. Yurak har doim onoqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim.
1: Toshkent.
2: Toshkent.
1: Kuz.
2: Kuz.
1: Hit FM.
2: Hit.

0: ishi. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Kirin har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim.
1: Hit FM'de. Hit FM'de. Shirin Ghofurova.

0: Filiallarımız endi ikkita bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimizda